Bishon olav romo bir malo miru yoyin oyin. Bishon olav romo bir malo miru yoyin oyin.